defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çekiyorum.

Aziz dinleyiciler, bugün bizim için ayrılan vakt sona çatdı. Verilişi mən Elnura Sayın apardım. Sabah yeni saatte görüşmek ümidiyle. Sağ olun, sağlıkla kalın.

nin birdigini bellerdi. Kas Gershon Israilin ıglan eden hopsuzluk zorluğunun çəgine yerleşiyendigini nıqtap, Hizbullah Livanın çəgine dolu yaraqsızlandırlayansa, Israilin güçlerinin ıyda çekilmeyecektiğini aytdı. Israil onlar çayıl vəri gözəvçülgününe saklap geliyen yerlerini, şeyli hem sonku hücumlarda eylən beylaki yerler bilen Livanın gün ortasının nakit evitleri basav almağı devam ettiriyar. Bu duyduruş İsrail'in hücumlarının 2. Mart'tan beri takminen 4400 adamın ölmeğine sebep bulmağından son verildi. Pyenyan Demirgazak Koreya uzak aralığa niyetlenen yaraqları 100 götürüm taqiqlik bilen sınaqdan geçirdi deyip xabar verdi. Demirgazak Koreya heptanın ahirini uzak aralığa niyetlenen artilleriya ulğumlarının taktik raketalarının ve hücum dronlarının sınaqdan geçirilen giyinlerimli hücum türü gönlüşüğünü kuranlığına havar verdi. Devlet havarlar terişleri KCNA şenme günü geçirilen haqiqi ok değerlerin ulanılmağın naqi türü gönlüşüğü 5 sani artilleriya ve raketa birleşmesinin katnaşanlığına havar verdi. Bu türü gönlüşük Koreya Respublikası'nın Vanson sevitinden Günnugor denizinin uğruna dürlü ballistik raketaların atılandığına havar vermeğinin ıydı sürü geçirildi. KCNA'nın beriyan mağlumatına göre Demirgazak Koreya'nın harbi edaratının kurumağına geçirilen türgünlüşükte yaraqlar 100 götürüm taqiqlik ve eğört ulu yumurcu gücünü görkezdi. Trump, Xitay'ın devlet başlığı Xi Jinping ile tas ehli meseleni ara alıp matlatlaşar. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, 24 sentyavrda Ak Tamda Xitayın devlet başlığı Xi Jinping bilen geçirilecek duşukta tas ehli meseleni ara alıp maslahatlaşmağı meyilleştirenini aytdı. Gün tertibine Söwda Boeing uçurlarının satıwı, Ukrayna ve Gazadaki söwüş şeyle hem emeli aň meselesinin bolmagyna garaşylýar. Trump Xitayda öndürilen avto ulaglara girdilen gümrük paşlarını Amerikan avto ulag öndürücülerini goraýanlygyny nygtady we ınam bilen ehli ılalaşıkları men bağlaşarın neydi? Ol şeyle hem Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve Xitay'ın bir-birine karşı içallık işlerini alıp bariyanlığını ikrar etti. Trump korunmuk bu doğvarada olsa biz ozol görülmedik derecede patriot önür yastip yaraqlanmak boyunca alınıp barlayan işlere üns çöktü. Avto uluğlara giyirilen gümrük paşları meselesine Kanada duyduruş veren Trump, emeli ağında üstün çıkan ehli uğurlarda hem üstün çıkardıydı. Ve son kaha varmaz. Türkiye yararlı toparların birleştirilmeyi Siriyanın özü ihtiyarlığı için mühüm ehmiyete iyiydi beyanet verdi. Daşır İşler Ministri Hakan Fidan, yurdun özü ihtiyarlığı ve bütevlü taydan ehli yararlı toparların Siriyanın merkezi hükümetinin çeğinle birleştirilmeyinin zerurduğuna itti. Damask'ta çıkış eden Fidan, YPG'nin gözevçiliğindeki terror kuraması SDG'nin meyilleştirilen utkuşukluğunu vaat yitirmen yerine yetirilmeli mühüm başlangıç hükmünü hasiyetlenirdi. Fidan, beyleki taraftan toparların hem bitevi milli koşuna koşulmalıdığını ve her bir rayata kanunun önüne den çemeleşilmelidığını aytti. Hakan Fidan şeyle hem esası maksadın Siriyadaki Kürt ilatının özünü hopsuz, erkin ve bolelin durmuşta duymağını üpçün etmekten varattığını belledi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz TRT Türkmençeden günün mühüm havarları bilen tanış olunuz.

Salam, radio we teatr muştokları. Şuun bir jemetin sunugat tarihindäki iň tolgunlaryjy ilkinji ädimleriň birine, Ortier deňinden kenarına ýazylan teatr eteriniň tarihi başlangyjyna tarap syýahata çykaryz. Demagda Kiper Türk edebiýatyna neşir edilen we çapdan çykan ilkinji teatr eterlen sahnada ilkinji gezek ýaňlanan şol tarihi drama bilen tanışa.

öz eserinde tanzimat döwri edebiýatyna hem ýygygydan işlenen esasy jemgyýetçilik gapma garşylyklaryň birine ün çeker. Bu gapma garşylyk türli durmuş derejesine değişti ýaşlaryň nikalaşmagyna, maşgalanyň uly adamlaryň päsgel bermegi we munyň netijesinde ýüze çykan agyr pajygaly ýagdaýlardyr. Piyasadaky esasy dartkynlyk ogulny jemgyýetdäki derejesini nazara alyp, zorlan paşanyň gyýdylan öýlenmek isleýän kakanyň ygtyýarlan, öýüň gurnagy wijdany weppaly bolup galan ýaş sapanyň erk isleginiň aratyna ýüze çykýar. Maşgalanyň bu galtaklaryň garaýşy we batyşy ýaşlaryň duýgularyny ätkermedik edip, olary ruhy we beden taýdan tükenmä alyp barýar. Netijede mecburi nikalaştırma tinanşığı ve ayrılık hasratı iki aşık yaş çatıncağının durmuşunu uyran ediyar. Hekaya cemmetçilik batışlarına karşı öz canlarını pida eden yaşların kutulgusuz ölümlen pacigali tamam oluyar. Bir uğurda ilkinci ädimi etmek, ilkinci yolu aşmak himişe qiyin oluyar. Emma açılan şol ilkinci yol hemişe de doğamlı olup gelecege nur saçar. Şun demagdaki Kiper Türk teatr tarihinde neşir edilen ilkinci eter hükmüne hasaba alınan Sapa ya da Neticeye İptila adlı piyasani ve onun özünü cemleyen çungur vakaları bililikte yatlap geçtik. Tarihe yazılan ilkinci sahna biliklerine kulak astık. Umumi medeni haqidamadan şeyli qimmatlı halkatını emel getiriyan bu yungda varcı eseri Türkiye dünyatının teatr çərlərine ve festivallarına Kipr'ın adından hökman sahnada tədən canlanmalılar. Eger siz kem bu tarixi esere qılıqlanma bildirin molsanız, onun sahipalarını açıp okumağa ve sahnada tədən gözün geçirmeğe çürt kesik deyar. Tədə perdilerde Täze ilkinji ädimlerde we teatryň birleşdirji nuruny täzeden duşmak dileği bilen hoş, sag bolun.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklarda.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Тачи Чишен, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дайна Радио Гајана.
14: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
13: İni Adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

lek hossa foyo okızılırmak. Nemçak nap yengban, hanem törtinelem şoran iş Anatolia egeklek fontoşa foyoya. Azu korban aşya minor vagiş kiş aşya hatarat okızılırmak yelentette. Samoş nip iş sivilizasyo telepedetle Anatolia ban o lek rigebbek o kızılırmak körnikin. O vilak törtinelem tarşadalmi gazdaşa geç valla jiren serit nakban befoyaş olo hetitak iş ebenomedensi ben telepettekle.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Duşanbe, Miladi 2026 yıl, September ayının 14'sü, 1405. Koyaş yıl, Sümbüle ayının 23'sü. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berletken Özbek dilinde geçiştirişlerimizini Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen

Keşkurun saat 8 ile 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kıska dolkunu 25 metr 11.765 kilohertz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geliştirişlerimiz, yangilikler, merhamet ve yakşılıkların hikayesi lavhası vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilen yarım saat boyunca devam etadi. Onu boru için ben Abdurrahim Masumi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Глас

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
1: Türkiye Dışkı İşler Ministri Hakan Fidan 15-16 sentyabrda Azerbaycan'a sefer yasayı Dışkı İşler Ministerliği şığanaklarından olunan haberge korağanda Minister Fidan Azerbaycan'a seferi kısalarında Dışkı İşler Ministri Ceyhun Bayramov ile iki yoklu hem vekillikler orası ile şüler ütkereşek. Şuloyuk Azerbaycan Soklanı Ministri Zakir Hasanov ile şırışaşak. Bundan tış Fidan'ın Azerbaycan İlbaşı İlham Aliyev tarafından kabul itilu kütüle. Sileşülerde Hakan Fidan'ın stratejik derecede olga gitken Türkiye-Azerbaycan münasebetlerinin kanaat bulunduğunu bildiriyor. İki il başları bilgilegen 15 milyar dolarlık sevde kulemine erişu için başkarılatırgan işlerine tizletu kerekligin ossızıklavu. Şulayuk energetika ham transport ülkelerindegi ortak kın tertibi maddeleri ham proyektlarında kuzgatuğu kütüle. Sileşülerde Minister Fidan iki birlikteş il arasında soklanu senagati iminli ham harbi ülkelerde devam etuşe hizmetteşlikini beyeleyecek. Ham Türkiye Devletler İyişması bilen bir etten kub taraflı platformalarda İki il arasındagi hazırgi hizmetteşlikni kuzdan keşirecek. Şulay ok sileşülerde Türkiye'de zaklamı uzaşacak Türkiye Devletler İyişmasının 13. sameti turunda kengeşmeler olup varu kuzda tutula. Hakan Fidan'ın sileşülerde tübek hem halk ara terakiyatlar hakkında fikir oluşuğu kütüle. Rusya harbileri bugün tünle Ukrayna'nın türlü tübeklerine hücumlarda 200 Kurallı pilotsuz uçu aparatın kullanılan deyip haber edildi. Ukrayna Hava Kuşları komandirliğinden yazma şabildiruinde Rusya'nın bugün tümle ilge pilotsuz uçu aparatları bilen kub sanlı hücumlar yasavu edildi. Kiev meri Vitali Klyuchko şulayuk sosyal şeterlerde şaharının bugün tümle hava hücumlarında nişanga alınuğun haber etti. Klyuchko şaharının türlü ilişlerindegi yağılıq salu stansıları hem soklağış askırmasının utka tutuluğun bildirdi. Serbiya ilbaşı Aleksandr Vučić Serbiya televiziyasındagı çıkışında hazırgı vakıgalar hem 25 oktyabrda uzaşak vakıtından oldagı mum saylovlar turunda bildirüler yasadı. 27 sentyabrda ilbaşı vazifasından kiteşegin aytip Vučić şulu kişini halkka müracaat iteşegin hem onu huplagan kişilerge rahmet bildireşegin jitkirdi. Serbiyada kub partiyalı sistemaga köçkenden beri en uzak vakıt hizmet etken ilbaşı bulugun bildirip Vučić men manga bu il kişileri bulmasa erişe olmas idim. Men bar tek şunlığına ayta olam. Men Serbiyaga hem onun vatandaşlarına doğrılık, tırışlık hem fidakarlık bilen hizmet ettim dedi. Vučić vazifasından ketkenden soň wakatından aldagy umum saylaw kampaniyasında gady vatandaş bularak katnaşaşagyn bildirdi. Hem el boylap öz maşinasında seyahatga çygarga oylawyn aytdy. İsrail armiyası utna tuktatu hem kısa kilişuvuna koramastan Livan'ın kınyanındağı şaharlarga havadan hücumlerin devam etkende bir mektep binasın şartlatkışlar bilen jimirdi. Livan'ın resmi agentliği haberine göre İsrail soğuş ışkışları Hanin bile Kantarı şaharlarına havadan hücumler iyiştirdi. İsrail harbi ışkışları tağın kın çıgır zaftar hem yuqarı Nebati şaharları arasında urnaşkan Ayn Şimahiye rayonuna da yöneldi. Sur şaharının Mansuri rayonundağı bir neşe yurt da hava hücumlarında ziyan kurdu. Hanin rayonundagi boshqa havo hujumida esa Birlashgan Millatlar Uyushmasining Livandagi qisqa vaqtli tinchlik ishlari o'zagi terasidagi territoriyaga hujum yasaldi. Shu vaqtda Izroil armiyasi Keftrin rayonundagi Shahid Mahmud Fakih ismidagi davlat maktabi binasini shartlatqichlar bilan jimirdi. UNICEF Yemen'de 137 minden artık mektep yaşındaki balanın devam etişi konfliktler orkasında bilim ala olmalarını bildirdi. Bu muğunun halkara balalarga yardım kursatu agentliği Düşenbe günü bildiriyor hesap. Türkümlerinin berilişlerde ziyan kurgan balalar için onaylı urunlar hem vakıtlışa sınıflar kuruun hem soklu hizmetleri takdim etuun jitkirdi. UNICEF balalar konfliktler orkasında uzlarının kileşegin yuqaltmas katı iştiydi. Agentliği Cuma günge bildiriyende yongadan başlangan berilişlerinin kün batıştağı dayız provinsiyasında hem Yemen'nin kınbatış yarında ornaşkan rayonlardağı gailelerine uz ilerinden kiterge mecbur etuğun aşıklağan idi. UNICEF BMO'nun Halıq Sanı Fondu hem Bütün Dünya Azatlık Programısı bilen

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Oğuz.
2: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
6: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
5: Zboru wa glas otna Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
14: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: De Falestin Usul Avpati Kisi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl, September ayının 15'si, 1405. Koyaş yıl, Sümbüle ayının 24'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, görünüş vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kilo sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri lavhası vaktimiz kolganda musiki dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

Filistin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Baytulhem yıldızı, bir ramz, bir ibodatgah ve asırlardan aşıp ötken hafıza izidan. Ötken bölümde çölde başımızını osmona kotarıp karanlık içide bir yağdu izlegen edik aziz dinleyiciler. Hoş endi kanday kılıp bir yıldız osmondan tuşup asırlar devamında bir ibodatgahının taşları üstüde yaşayışını devam ettiradı. Endi o yağdu izidan Filistin'in kalbi Baytulhem'ga boramız. Biroq bu marta bir yulduzni osmonda emas, bir ibodatgohning taranglikларида tosh usta izlaymiz. Bir ramzni tushunish uchun avval uni parvarish qiladigan toproqni tonish kerak. Baytul Muqaddasning yonida zaytun daraxtlari bilan qoplangan tepaliklar aro yuksalgan qadimgi bir Filistin shahri Baytulhem. Bu joy sharqiy masihatning Filistinning yerli arab masihiy merosining va asrlardan beri davom etib kelayotgan aqida to'qimasining eng jonli timsollaridan biridir. Shaharning markazida esa butun bu tarix uning atrofida shakllangan bir makon joy olgan. Milod kalisasi va uning ostidagi Milod g'ori. Masihiyat rivoyatiga ko'ra katta ibodatgohlar qurilishidan ko'p ilgari bu past shiftli g'or Hazrati Isoning tavallud topgan nuqtasi sifatida qabul qilingan. 339-yilda imperator Konstantin davrida muqaddas g'or ustida birinchi katta bazilika qurildi. Bu bino 6-asrda Justinian davrida qaytadan bino qilindi. UNESCO Filistin coğrafyasının bu kıymetli eserini 2012 yılda İso'nun tavallud joyi, Milod kalisası ve hacılar yolu atıp bilen cihan mirası ruhiyatı kiritip himaye astıga aldı. Bu ruhiyatı alınış Filistin'in cihan madaniyat tarihine koşkan asosiy mirasının bir kursat geçidir. Milod kalisasının eşikiden içkere kirganigizde katlam katlam tarih bilen tuğmaşasız.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
16: Петерчија радио садбури Турција скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovası.
17: Dipleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: It Türkiye hangia radioya?
7: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye Radio'da.
13: Хосуме Türkiye'yi zayna Radio Gayana.
14: Getirçiye Radio Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aiç Radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
20: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
24: Zboruva glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
26: İt Türkiye Hangi Radyo'ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.